XX ve fıtı geçecek çakala Sitripul et geçecek tiyasu You know the vibes Happy birthday yarona I mean there na FM yan peta parking Happy birthday ra and thank you so much for But se reza di artisti di tona bo check tiyasu You know like di artisti te baya baya baya Zeli di talaga you know Make sure O tswela o gola hela yalo brawaka. Ha ke tsore ke re o brawaka ka nao Cesar ya. Make sure o tswela o gola hela yalo.